0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kanatlarını takıp kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

0: Biliyor musun, en çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken, belki de söyleyemediğim şeyler yüzünden şu anda yanımda olamadığıma, ellerini tutamadığıma. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim ama
1: söyleyemedim. Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.

bilmiyorum neredeyim, ne haldeyim, ben kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyorum Atem'im. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Akların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu, toprağın kadehine ab-ı hayat dolduğu, bir gül için, bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam, avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir. Ladesi sende kalmış. Allah'ım düşmanımı düşürmesin muzafa, sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem, hangi şarkıya girsem notalar do, re, mi, fa. Sol diyorum sana sol, la sesim sende kalmış.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü.
1: Artık kırmadan, dökmeden etrafı seni terk edebiliyorum. Dökmeden gözyaşlarımı içime akıtabiliyorum. Çekerken bir nefeste ayrılığın zehrini yollarına seriyorum. Ve artık seni hiç sevmeyebiliyorum.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum.

0: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
3: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
4: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
3: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülkü.

Bugün programa Nazan Öncel'in Göç albümünden Gidelim Buralardan şarkısıyla başladık. Nazan Öncel özel bir isim. Özellikle Göç albümde birçoğumuz tarafından en sevilen albümü bildiğim kadarıyla. Özlem Tekin'le devam ediyoruz. 1996 yılından bir Mirkelam şarkısı seslendirecek şarkıcı Labali. Hoş geldiniz.

isimlerinden biri dersek herhalde eksik söylemiş olmayız. Şarkılar bir oyundur. Bülent Ortaçgil'in o çok keyifli özel şarkıları 2000 yılında sanatçı tarafından yeniden yorumlandı. Nirkelam da Bütün Çiçekler Su İster şarkısını seslendirmişti. Teoman'la devam ediyoruz. 1998 yılındayız. O albümündeyiz. Şarkımızsa Sus Konuşma.

hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.

Sertab Erener'in ilk albümünden itibaren bütün şarkılarını neredeyse çok seviyoruz. Özellikle Lale albümü biliyorum ki birçok dinleyicimiz için çok özel. Ha, senin için hangi albüm özel derseniz Sertab Gibi'nin mucizevi bir albüm olduğunu düşünüyorum. Sertab Gibi albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Asıl Olan Aşk'tır. Sonrasında Zeynep Dizdar'la 1997 yılına gidiyoruz. Yolun Açık Ola albümünden çıkış şarkısı Nerede Olursan Ol şimdi bizimle.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
5: Radyo Ülke.

bahseden Gürel, 90'lı isimlerin hareketli ve sıra dışı isimlerinden bir tanesi, Aklımı Çelme albümünü 1994 yılında yayınladı ve albümün çıkış şarkısı bugün sizlere retroda dinlettiğim şarkıydı. Ve Yıldız Tilbe'nin Aşkperest albümüne gidiyoruz. Bu albümden unutulmaz şarkılardan bir tanesi Aşkperest, şimdi bizimle.

Yalın'la 2000'lerin başına gittik. İlk albümdeki şarkılar gerçekten çok keyifli. Değmez. Bu unutulmaz albümden bugün sizlere seçtiğim şarkıydı. Yaşar'ın Divane albümüne gidiyoruz. Yani 1996 yılındayız. Şarkımız da Cezayir Menekşesi.

Kaya'nın Nilüfer'in seslendirmesi için yazdığı ve bestelediği şarkı Aman ilk olarak yine Yeni Yeniden albümünde şarkıcı yorumladı. Yıl 1992. Bugün kapanış şarkımız Nilkara İbrahimgil'den Resmen Aşığım. Hoşçakalın.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dün gerçekleştirilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun...

0: 96 bin liralık para hareketi tespit edildi. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti. Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin okula düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın ailesi, saldırganın babası hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde ülkemize yönelik toplumsal birliği, kardeşlik ve huzur iklimini hedef alan dış kaynaklı ve maksatlı bir psikolojik harekat stratejisinin devreye sokulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen otomobiller, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çelik üzerindeki gümrük vergilerinin %50'ye çıkarılacağını bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ikinci haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif Faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7.190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Bugün 25 Ağustos Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında Akdeniz meyve sineği ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınacak tedbirler ve yapılan çalışmalar ele alındı. Mersin'de Nisan-Haziran döneminde 2477 adet yapı ruhsatı verilirken bu dönemde ruhsat verilen bina sayısı 3502 adete ulaştı. Yapı kullanma izni belgesinde de 4103 adet işlem yapıldı. Mersin bu rakamla Türkiye genelinde 16. sırada yer aldı. Mersin'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerden ikisi tutuklandı. Bir kişi adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve haplarla 2 adet tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Mersin'de uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarından hakkında toplam 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mersin'in Silifke ilçesindeki Tisan Koyu'nda 1079 konut ve 124 odalı otel projesine karşı hukuk mücadelesi sürüyor. Danıştay'ın bozma kararının ardından bölgede yeniden bilirkişi keşfi yapılırken, çevreciler kıyıdaki yapılaşmanın ve imar planı değişikliğinin kamu yararına aykırı olduğunu savunuyor. Mersin'den Adana'ya babasını ziyarete giden 15 yaşındaki Selin uçaktan haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından ekipler çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Deniz Ayaz, iklim değişikliği sonucu Akdeniz

0: ve su sıcaklığının artmasının istilacı türlerin kalıcı olmasına yol açtığını söyleyerek bu türler Akdeniz'in karakterini değiştiriyor. Bilim insanlarının bu süreci izlemesi ve yönetimsel anlamda gerekli uyarıları yapması gerekiyor diye konuştu. Mersin'de kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında yapımı tamamlanan yaklaşık 20 kilometrelik erdemli mezitli basınçlı sulama hattı devreye alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde ayçiçeği üretiminde bu yıl 4.485 ton rekolte bekleniyor. Tarsus'ta 22.425 dekar alanda ayçiçeği üretimi gerçekleştiriliyor. Mersin'de çöp ev ihbarı üzerine adrese giden belediye ekipleri çöp yerine yaklaşık 100 kediyle karşılaştı. Sağlıksız şartlarda bulunan kediler ekipler tarafından hayvan bakım evine götürüldü. Olay Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Koca Vilayet mahallesinde meydana geldi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Eti'yi ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sonra.

Herkese merhabalar. Takvimler Ağustos'un 25'ini göstermekte artık. Yavaş yavaş da yaz ellerimizden kayıp gidiyor. Ama üzülmüyoruz, daha bunun Eylül'ü var, Ekim'i var. Biliyorsunuz havalarda oldukça sıcak gidiyor. O yüzden yaz henüz resmi olarak bitmiş değil. Yepyeni bir gün, güzel de bir salı günü. Ve bu güzel salı gününde her zaman olduğu gibi gül güne gülle sizlerle.

Şimdi anlatacaklarım konusunda sanıyorum hepiniz benimle hemfikir olacaksınız. Ofis ortamlarına girdiğimizde genellikle böyle hareket etmeyi birazcık geriye doğru itiyoruz. Çünkü işlerimiz çok yoğun oluyor. İşte belki bunalıyoruz bu yoğun iş temposundan. Stresimiz yükseliyor. O yüzden kendimize çok fazla vakit ayıramıyoruz. Akşamları da eve döndüğümüzde tabii o yoğun günün ardından çok da hareket etmek istemeyebiliyoruz. Çünkü çağımız koşuşturma çağı sonuçta. Herkesin yetiştirmesi gereken bir şeyler var. İşte çocukların sorumlulukları, işin yoğunluğu, ne bileyim ev işleri derken insanın kendine ayıracak vakti kalmıyor. Ama biliyor muydunuz? Ofiste de böyle ufak tefek egzersizler yapabilirsiniz. Bilgisayar başında çalışıyor bile olsanız. İşte tam da bu noktada sizlerle paylaşmak istediğim birçok bilgi var. İki güzel şarkının sonrasında hemen dönüp geliyorum.

0: güle güle, gül güle güle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo yüklü reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

Az önce demiştim ki ofislerin böyle yoğun ortamlarında çok da fazla hareket etmeye fırsat bulamıyoruz ama yapılabilecek ufak tefek şeyler var. Size böyle masa başında yapabileceğiniz egzersizleri anlatarak başlamak istiyorum. Özellikle biliyorsunuz günümüz ofis çalışanlarının en büyük problemlerinden bir tanesi boyun ve omuz ağrıları. Şöyle bir bahaneye sığınıyorsanız, işte ben çok yoğunum, hiç hareket edemiyorum. O yüzden oluyor böyle şeyler. Bu bahaneleri lütfen bir kenara bırakın. Çünkü masa başında otururken bile bazı hareketler yaparak omuzlarınızı ve boynunuzu rahatlatabilirsiniz. Öncelikle boynunuzu sağ omzunuza doğru eğiyorsunuz. 10 saniye kadar bekliyorsunuz ve daha sonra bu işlemi sol omzunuz için gerçekleştiriyorsunuz. Böyle elinizle çenenizi tutarak başınızı arkaya doğru ittiriyorsunuz ve yine 10 saniye bekliyorsunuz. Bunları size anlatırken ben de bir yandan yapıyorum. Bence siz de yapabilirsiniz. Daha sonra da ellerinizi başınızın arkasına alarak bu kez de ön tarafa doğru ittiriyorsunuz. Amacınız güçlenmek ve esnekliğinizi arttırmaksa omuzlarınızı böyle dairesel olacak şekilde öne doğru ittirmenizi, çevirmenizi öneriyorum. Aynı işlemi omuzları arkaya olacak şekilde de çevirirseniz rahatladığınızı kendiniz de göreceksiniz. Ve bu egzersizler için hani öyle kalkıp da yoga matları falan sermenize de gerek yok. Oturduğunuz yerde de yapabileceğiniz egzersizler. Bilek egzersizlerinden de bahsedeyim. Sürekli böyle mouse kullandığımız için artık ofis çalışanları olarak bileklerimizde de biliyorsunuz problemler çıkabiliyor. İşte tam da bu noktada böyle gün içinde sürekli bilgisayarla çalışmak zorunda olan çalışanlar için mükemmel esneme sağlayan bir bilek hareketi var. Kan dolaşımının ellerde hızlanmasını sağlayarak bilekleri rahatlatıyor. Bileklerinizi rahatlatmak için böyle bir elinizi yumruk şekline getiriyorsunuz ve diğer elinizi açarak yumruk olan elinizle avuç içinizi ittiriyorsunuz. 3 saniye kadar beklemeniz yeterli. Aynı işlemi diğer eliniz için de yaparak bilek hareketlerini her iki el için 3'er kez tekrarlamanızı öneriyorum size. Sonrasında çok rahat edeceksiniz. Bir de bacak ve diz egzersizleri yaptırmak istiyorum ama şarkıların sonrasında.

Yoğun ofis ortamlarında çalışan biriyseniz ve hiç hareket edemediğinizden şikayet ediyorsanız bugün size çok parlak önerilerle geldim. Programın başından beri konuşuyoruz aslında. Egzersiz yapmak için ille de spor salonlarına ihtiyacımız yok. Hele de ofis ortamlarında oturduğumuz yerde bile yapabileceğimiz bazı küçük hareketler var. İşte bunları anlatmaya devam ediyorum. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için de söylemiş olayım. Şimdi bacak ve diz egzersizleri yaptırmak istiyorum. Şimdi de size hareketsizliğin zarar verdiği bir diğer bölgedir çünkü bacak ve dizler. Oturduğumuz yerden böyle ayağımızı hafifçe kaldırıyoruz ve gergin bir hale getiriyoruz. Daha sonra da ayak ucunuzu yukarıya gösterecek şekilde gerdirip saat yönünde daireler çiziyorsunuz. Ve daha sonra aynı hareketi parmak ucunuzu yere bakacak şekilde ayarlayarak daire çizmeye devam ediyorsunuz. Her iki bacak için 10'ar kez tekrar yeterli olacaktır. Ben masa başında oturuyorum, egzersiz yapmaya vaktim yok diyorsanız sizin için de söyleyecek şeylerim var elbette. Şimdi gün boyu işlerin yoğunluğundan dolayı evet birçoğumuz yerimizden kalkamıyoruz. Ama aslında diyor ki uzmanlar oturarak da spor yapabilirsiniz. Öncelikle dik oturmakla başlıyoruz işte. Hepimizin yaptığı yanlışlardan bir tanesi böyle eğri büğrü kambur bir şekilde oturmak. Ayaklarımızı yere sağlam bir şekilde basıyoruz. Daha sonra bir bacağımızı masanın altından yukarı kaldırıyoruz. Ve ileriye doğru uzatarak 10 saniye bekletiyoruz. Diğer bacağımız için de aynı işlemi yaparak 15 tekrar yapmamız yeterli. Hemen sonrasında bir oturup kalkma egzersizi var. Onu da anlatayım isterim. Ofiste spor denince aklı hani ilk squat hareketi gelir ya. Öğle arasında ya da böyle iş arası kısa bir kahve molası verdiğinizde kolaylıkla yapabileceğiniz oturup kalkma hareketi vücudunuzun rahatlamasına oldukça yardımcıdır. Squat için öncelikle böyle ellerinizi açarak karşıya uzanıyorsunuz ve sırtınızın dümdüz olmasını sağlıyorsunuz. Daha sonra oturma hareketi yaparak sandalyenize kadar iniyorsunuz ve bu hareketi 15 kez tekrar ediyorsunuz. Bir de kol egzersizleri var. Dik oturarak kollarınızı öne uzatmanız gerekiyor bunu yapmak için. Elinize bir su şişesi alarak kollarınızı kırmadan yukarı kaldırıyorsunuz. 15 tekrar yeterli. Aynı egzersiz tabii diğer kolunuz için de yapacaksınız. Anlattığım bu kol, bacak, bilek, omuz ve boyun hareketleri oldukça rahatlamanızı sağlayacak. Hem de böyle hayatınıza bir parça da olsun hareket katmış olacaksınız. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

herkes sporlarını yaptıysa bu güzel şarkıların sonrasında Gülgün'e Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi kimi zaman böyle indirimmiş gibi göstererek, kimi zaman hani sizinle bağ kuruyorum diye göz kırparak, bazen de herkes alıyor, sen niye almıyorsun diyerek şirketler aslında bizi adım adım sepete götürüyorlar biliyorsunuz. Alışveriş yaparken gerçekten de kendi kararlarımızı mı veriyoruz, yoksa bir grup pazarlama dehasının satranç tahtasındaki piyonları mıyız diye soruyoruz kendimize, değil mi? Beynimiz mesela bir çantanın üstünde kocaman %50 indirim yazısını gördüğü anda mantığını askıya alıyor ve kredi kartlarına sarılıyor. Hepimiz en az bir kere bu kampanya kaçmaz diyerek böyle ihtiyacımız olmayan bir ürünü mutlaka sepetimize atmışızdır, değil mi? Peki hiç düşündünüz mü? Neden o ürünü almak istedik acaba? Gerçekten ihtiyacımız var mıydı, yoksa birileri bizim psikolojimizi ustalıkla mı yönlendirdi? İşte şirketlerin kullandığı pazarlama hilelerini anlatmak istiyorum biraz da size. Ama iki güzel şarkının sonrasında.

Şirketlerin kullandığı pazarlama hilelerini konuşuyoruz demiştim hatırlarsanız şarkıların öncesinde Gülgün'e Gülle'de. İlk olarak size sabitleme hilesini anlatmak istiyorum. Bu fiyatlar düştü algısı da denebilir aslında. Şöyle düşünün, bir mağazadasınız ve bir çantanın üstünde şu yazıyor. Önceki fiyatı 1500 TL, şimdi sadece 899 TL. O an böyle beyninizde bir çan çalmaya başlıyor değil mi? Ay bu çanta resmen bedava. Ama şöyle bir durun lütfen. Belki de bu çanta hiçbir zaman 1500 TL olmadı. Belki baştan beri fiyatı 899 TL civarında ama sizi indirim algısıyla yakaladılar. Bu aslında pazarlama dünyasında sabitleme hilesi olarak bilinir. Bir şeyi daha pahalı bir seçenekle karşılaştırınca gözünüze ucuz olanı ballı börek gibi gösteriyorlar. En kestirme böyle anlatabilirim. Yani aslında kısaca karşılaştırmalı düşünmeye oynuyorlar ve siz de kaçırılmayacak bir fırsat zannediyorsunuz o işi. Ama gerçek öyle mi? Tabii ki tartışılır. Güldürmenin evrensel gücünden de biraz bahsedeceğim size. Gülmek biliyorsunuz evrenseldir. Ve reklamcılar aslında bunu çok iyi biliyorlar ve pazarlıyorlar. Eğer bir markaya gülersek bilinçaltımız şöyle diyor. Bu marka çok eğlenceli. Eğlenceli şeyleri severim. Parasını da veririm. İşte bu yüzden markalar komediye oynuyor. Çünkü güldüren markalar akılda kalıyor. Siz de bir bakmışsınız. Ay çok tatlı şu kampanya deyip sepetinizi doldurmuşsunuz. O yüzden birçok marka aslında...

0: güne günle, gül güne günle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dün gerçekleştirilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Aydın merkezli 8 ilde kendilerini MİT personeli ve banka çalışanı olarak tanıtıp vatandaşlardan çeşitli bahanelerle para almak suretiyle dolandıran organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 255 milyon 696 bin liralık para hareketi tespit edildi. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti. Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin okula düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın ailesi saldırganın babası hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde ülkemize yönelik toplumsal birliği, kardeşlik ve huzur iklimini hedef alan dış kaynaklı ve maksatlı bir psikolojik harekat stratejisinin devreye sokulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen otomobiller, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çelik üzerindeki gümrük vergilerinin %50'ye çıkarılacağını bildirdi.
3: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ikinci haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif Faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 7190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
4: 1-1-2
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
11: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur.
4: Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
11: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
12: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
13: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
15: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
17: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
18: Garanti BBVA.
19: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
20: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
19: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
21: Hayalinizdeki hızda ağır bağısta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
18: Garanti BBVA.
22: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
23: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
22: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
24: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
25: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
24: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
25: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
26: Kalite burada, ucuzluk burada.
27: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
28: Radyo

Fatih Günegül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün size pazarlama hilelerinden bahsediyorum. Son iki ürün kaldı. Mutlaka bu tuzağa düşmüşsünüzdür hayatınızın bir noktasında. Bu üründen sadece iki tane kaldı. Bu fırsat kaçmaz son gün. Şu anda 21 kişi bu ürünü inceliyor. Tanıdık geldi değil mi? Bu aslında pazarlamacıların en klasik numaralarından bir tanesi. Kıtlık hissi yaratmak. Ürün böyle sanki azmış gibi gösteriliyor. Zaman kısıtlıymış gibi hissettiriliyor ve siz de paniğe kapılıyorsunuz. Ya tükenirse? İşte ya ben alamazsam? Özellikle uçak bileti sitelerinde bu oyun bolca dönüyor ya da tatil almak istediğinizde. Son iki koltuk diyorlar ama bir giriyorsunuz aynı uçakta 40 tane boş koltuk var. Yani kısacası kıtlık varmış gibi yapıyorlar ki siz hemen harekete geçin. Bu psikolojik bir oyundur. Satışlar bu algı sayesinde roket hızıyla da artar. Bir de müşterilerle arkadaşlık bağı kuran şirketler vardır ki onu hiç sormayın. Ya da sorun. Şarkıların sonrasında memnuniyetle anlatırım.

Şarkıların hemen sonrasında döndüm geldim. Pazarlama hilelerini konuşuyorduk. Müşterilerle arkadaşlık bağı kurmayı da anlatacağımı söylemiştim. Şimdi günümüzde insanlar işte kaç takipçin var, kim neyi beğenmiş gibi şeylere biliyorsunuz çok önem veriyor. Haliyle bağ kurmak da iyice değerli hale gelmiş durumda. İşte markalar da diyorlar ki madem insanlar bağ kurmak istiyor, biz de onlarla o zaman duygusal bağlar kurarız. Sosyal medyada mesela sizinle sohbet eden, DM'lere dönen, yorumlara kalp atan markaları şöyle bir düşünün ve tahmin edin ne oluyor bakalım. Evet, siz o markaya ısınıyorsunuz. O ürünü satın almak çok daha kolaylaşıyor. Bir araştırmaya göre insanların %92'si arkadaşlarının önerdiği ürünlere güveniyorlar. Yani şirketler sizi tavsiye edecek arkadaşlar gibi görmek istiyorlar. Hatta bazen size o kadar yakınlaşıyorlar ki ay ne tatlılar ya deyip kart bilgilerinizi girmeye başlıyorsunuz bile. Şirketlerin kullandığı pazarlama hileleri bununla sınırlı zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ücretsiz deneme üyeliklerinden de bahsetmek istiyorum size şarkı. Hemen sonrasında.

0: şey çok kolay oldu. Ne sızlandım ne de ağladım. Ani bir ölüm ya da bir kalp krizi gibi konu. Bütün şehir üstüme gelecek, dünyam yıkılacak sanırdım. Ne olmadı, bitti işte. Bir süre gelen gidenler oldu, beni anlamaya çalıştılar. Bir işe yaramadı, sıkıcı ve kasvetliydi. Bazen bütün gün yorganı başımdan aşağı çekip uyudum. Bazen de ucu suyumdan seyrettim. Günler böyle geçip gitti. Şimdi iyiyim. Sen utanç geceleri var, ben buyum. Hepsi bu kadar, sonrası yok. Unuttum gitti geberek.
1: Şirketlerin bizi kandırma yöntemleri, yani pazarlama hileleri üzerine konuşuyoruz bugün Gülgün'e Gülle'de. Ücretsiz deneme üyeliklerinden bahsedeceğim müsaadenizle. İlk ay, bizden sonraki ay işte 149 TL. Birçok platform biliyorsunuz hepimize ücretsiz üyelikler sunuyor. Sonra da bizden sadakat, yani aslında kredi kartı bilgisi bekliyor. Ücretsiz deneme stratejisi şuna dayanan bir şey. İnsanlar bir şeyi deneyip sevdikten sonra bırakmakta zorlanıyorlar. Hele ki alışkanlık haline geldiyse, ki biliyorsunuz alışkanlık haline bir şeyin gelmesi için 21 gün ya da 28 gün yeterli diyor otoriteler. Bir ay boyunca herhangi bir platformda böyle dizilere bağımlı haline geldikten sonra tamam ya ama 149 lira neymiş deyip vermek o kadar kolaylaşıyor ki hepimiz maalesef bu oltaya takılıveriyoruz. Ve bu sistem genelde de çalışıyor. Çünkü kim ücretsiz şeylere hayır diyebiliyor ki günümüzde? Hazır şarkımızın introsu müsaitken araya korku kültürünü de sıkıştırayım isterim. Her 13 saniyede bir ev soyuluyor. X alarm sistemleriyle eviniz güvende. Muhtemelen böyle bir reklam görmüşsünüzdür. Bu reklam aslında korkuyla satış taktiğidir ve insanlar buna maruz bırakılıyorlar. Markalar insanların içindeki o ya başıma gelirse endişesini kaşıyarak belki de ürün satma işini çok iyi biliyorlar. Güvenlik sistemleri, sigorta şirketleri, hatta bazı sağlık ürünleri. Hepsi önce korkumuzu tetikliyor, sonra da kendi ürünleriyle bizi rahatlatıyorlar. Yani önce panik ettiriyorlar, sonra ama çözüm bizde diyerek kahraman oluyorlar. Sinir bozucu mu? Evet. Etkili mi? Fazlasıyla. Şarkıların sonrasında sürü zihniyetini de konuşalım mı? O neymiş derseniz, herkes bu ürünü kullanıyor zihniyeti aslında temelinde. Birlikteyiz şarkıların hemen sonrasında.

0: Güle güle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
17: Radyo Ülke.

Pazarlama taktiklerini konuşuyoruz bugün Gülgün'e Gülle'de. Sürü zihniyetini anlatacağımı söylemiştim size. Herkes bu ürünü kullanıyor algısı. Şimdi dürüst olmak gerekirse bir ürün çok satıyorsa gözümüze daha iyi gibi görünüyor, değil mi? Bu kadar kişi yanılıyor olamaz diye düşünüyoruz. İşte bu düşünceye sürü zihniyeti adı veriliyor. Pazarlamacılar da bu eğilimin farkındalar ve harika bir şekilde kullanıyorlar. Mesela bir sivilce kremi reklamı. İşte mesela 20 gençten 18'i bu ürünü kullanıyor dediklerinde siz daha kremi denemeden demek işe yarıyor diye düşünmeye başlıyorsunuz. Sonuç muhtemelen ihtiyacınızdan fazlasını satın almak. Sırf kalabalığa uymak için. Bir de size duygusal reklamları anlatayım. Reklamlarda böyle ağlatan, güldüren ya da sizi çocukluğunuza götüren anlar var ya, işte o sahneler boşuna değil. Çünkü insanlar mantıkla değil, duygularıyla alışveriş yapıyorlar. Bir asker ailesine kavuşuyor. İşte ne bileyim bir baba kızına ilk bisikletini alıyor. Bir köpek kaybolup günler sonra eve dönüyor. Bunlar sadece reklam değil. Aslında birer satış stratejisi. Şirketler ürünlerini hikayelerle süslediğinde izleyiciyle duygusal bağlar kuruyorlar. Bu ürünü alırsam ben de böyle hissederim düşüncesiyle cüzdanlar açılıyor. Yani siz of ne duygusal reklammış ya derken kasada bip bip sesi çoktan başlamış oluyor.

Zamanımız oldukça azaldı. Gül güne gülle de bugün şirketlerin kullandığı pazarlama hilelerini anlatmaya çalıştım size. Son olarak eklemek istediğim birkaç cümle daha var. Mutlu olmak istiyorsanız bu koltuğu alın. Şu ayakkabıyı giyin. İşte bu uygulamaya abone olun. Bunlar size muhtemelen tanıdık gelmiştir. Çünkü pazarlamacılar mutluluğumuzu ürünlere bağlayarak bizi alışverişe yönlendiriyorlar. Özel bir derginin yaptığı bir araştırma var. Buna göre pazarlama stratejilerinin çoğu gerçek verilerle değil, vaat edilen hislerle çalışıyor. İşte hayatınızı değiştirecek ürün, bir kutu mutluluk, sabahları bambaşka uyanacaksınız. Gerçekte bu ürünlerin çoğu hayatımızı değiştirmiyor. Biz bunu biliyoruz aslında. Ama bizim umutlarımızla oynuyorlar. İşte bu yüzden kredi kartına sarılırken şöyle bir durup düşünmek gerekiyor. Bu ürünü gerçekten mi istiyoruz? Yoksa bize vaat edilen mutluluğa mı para ödüyoruz? Alışveriş gerçekten böyle detaylı bir kavram. Özellikle de tabii insan psikolojisi bu işin içine girdiğinde. Ama artık bütün hileleri öğrendiniz. Bundan sonra alışverişe çıkarken biraz daha böyle bilinçli hareket edeceksinizdir diye düşünüyorum. Dediğim gibi zamanım çok azaldı. İki güzel şarkıyla sizi baş başa bırakayım. Sonrasında da vedalaşalım.

Bugün de Gül Güne Gülle'nin sonuna geldik. Yarın yine sizi aynı saatte tekrar burada bekliyor olacağım. Görüşmek buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

Bugün 25 Ağustos Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında Akdeniz meyvesine ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınacak tedbirler ve yapılan çalışmalar ele alındı. Mersin'de Nisan-Haziran döneminde... Bugün 25 Ağustos Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında Akdeniz meyvesine ile mücadele toplantısı gerçekleşti.

0: yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerden ikisi tutuklandı. Bir kişi adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve haplarla 2 adet tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Mersin'de uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarından hakkında toplam 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mersin'in Silifke ilçesindeki Tisan koyunda 1079 konut ve 124 odalı otel projesine karşı hukuk mücadelesi sürüyor. Danıştay'ın bozma kararının ardından bölgede yeniden bilirkişi keşfi yapılırken çevreciler kıyıdaki yapılaşmanın ve imar planı değişikliğinin kamu yararına aykırı olduğunu savunuyor. Mersin'den Adana'ya babasını ziyarete giden 15 yaşındaki Selin uçaktan haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından ekipler çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Deniz Ayaz, iklim değişikliği sonucu Akdeniz'de su sıcaklığının artmasının istilacı türlerin kalıcı olmasına yol açtığını söyleyerek bu türler Akdeniz'in karakterini değiştiriyor. Bilim insanlarının bu süreci izlemesi ve yönetimsel anlamda gerekli uyarıları yapması gerekiyor diye konuştu. Mersin'de kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında yapımı tamamlanan yaklaşık 20 kilometrelik erdemli mezitli basınçlı sulama hattı devreye alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde ayçiçeği üretiminde bu yıl 4.485 ton rekolte bekleniyor. Tarsus'ta 22.425 dekar alanda ayçiçeği üretimi gerçekleştiriliyor. Mersin'de çöp ev ihbarı üzerine adrese giden belediye ekipleri çöp yerine yaklaşık 100 kediyle karşılaştı. Sağlıksız şartlarda bulunan kediler ekipler tarafından hayvan bakım evine götürüldü. Olay merkez Yenişehir ilçesine bağlı Koca Vilayet mahallesinde meydana geldi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava açık. Sıcaklık en düşük 28, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Garanti BBVA.
13: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
14: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
13: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
15: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
5: Radyo Ülkü.
3: Radyo Ülkü 24 saat.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.

0: ve Değerlendirme Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Aydın merkezli 8 ilde kendilerini MİT personeli ve banka çalışanı olarak tanıtıp vatandaşlardan çeşitli bahanelerle para almak suretiyle dolandıran organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 255 milyon 696 bin liralık para hareketi tespit edildi. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti. Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin okula düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Karan'ın ailesi saldırganın babası hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde ülkemize yönelik toplumsal birliği, kardeşlik ve huzur iklimini hedef alan dış kaynaklı ve maksatlı bir psikolojik harekat stratejisinin devreye sokulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen otomobiller, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çelik üzerindeki gümrük vergilerinin %50'ye çıkarılacağını bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 2. haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 4520, 0324 327 88.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
14: Radyo Ülke.

0: Bugün 25 Ağustos Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında Akdeniz meyvesine ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınacak tedbirler ve yapılan çalışmalar ele alındı. Mersin'de Nisan-Haziran döneminde 2477 adet yapı ruhsatı verilirken bu dönemde ruhsat verilen bina sayısı 3502 adete ulaştı. Yapı kullanma izni belgesinde de 4103 adet işlem yapıldı. Mersin bu rakamla Türkiye genelinde 16. sırada yer aldı. Mersin'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerden ikisi tutuklandı. Bir kişi adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve haplarla 2 adet tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Mersin'de uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarından hakkında toplam 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mersin'in Silifke ilçesindeki Tisan Koyu'nda 1079 konut ve 124 odalı otel projesine karşı hukuk mücadelesi sürüyor. Danıştay'ın bozma kararının ardından bölgede yeniden bilirkişi keşfi yapılırken, çevreciler kıyıdaki yapılaşmanın ve imar planı değişikliğinin kamu yararına aykırı olduğunu savunuyor. Mersin'den Adana'ya babasını ziyarete giden 15 yaşındaki Selin uçaktan haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından ekipler çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Deniz Ayaz, iklim değişikliği sonucu Akdeniz'de su sıcaklığının artmasının istilacı türlerin kalıcı olmasına yol açtığını söyleyerek, bu türler Akdeniz'in karakterini değiştiriyor. Bilim insanlarının bu süreci izlemesi ve yönetimsel anlamda gerekli uyarıları yapması gerekiyor diye konuştu. Mersin'de kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında yapımı tamamlanan yaklaşık 20 kilometrelik erdemli mezitli basınçlı sulama hattı devreye alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde ayçiçeği üretiminde bu yıl 4485 ton rekolte bekleniyor. Tarsus'ta 22425 dekar alanda ayçiçeği üretimi gerçekleştiriliyor. Mersin'de çöp ev ihbarı üzerine adrese giden belediye ekipleri çöp yerine yaklaşık 100 kediyle karşılaştı. Sağlıksız şartlarda bulunan kediler ekipler tarafından hayvan bakım evine götürüldü. Olay Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Koca Vilayet mahallesinde meydana geldi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı.
2: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.

0: Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549. Garanti BBVA.
2: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
4: Hayalinizdeki

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
1: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Mersin'in en çok

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: En iyi müzik, en iyi program.

mecnunum sahra içinde. Yunus'um, Yunus'um derya içinde. Eyüp'üm yara içinde.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Balazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. Gündemin ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik olacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ayrıca 11 şirketle 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda 68 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı 16'sı kırmızı bültenle aranan toplam 60 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanıp yurda geri getirildiğini açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, yüksek öğrenim öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularının başladığını duyurdu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD mutabakat zaptında yer alan şartların uygulanması konusunda somut adımlar atmalı dedi. A-Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 2. haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen offroad yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin
2: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars,

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
0: Radyo Ülke 24 saat

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Eti'yi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Bugün 25 Ağustos Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında Akdeniz meyvesine ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınacak tedbirler ve yapılan çalışmalar ele alındı. Mersin'de Nisan-Haziran döneminde 2477 adet yapı ruhsatı verilirken bu dönemde ruhsat verilen bina sayısı 3502 adete ulaştı. Yapı kullanma izni belgesinde de 4103 adet işlem yapıldı. Mersin bu rakamla Türkiye genelinde 16. sırada yer aldı. Mersin'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerden ikisi tutuklandı. Bir kişi adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve haplarla 2 adet tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Mersin'de uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarından hakkında toplam 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mersin'in Silifke ilçesindeki Tisan Koyu'nda 1079 konut ve 124 odalı otel projesine karşı hukuk mücadelesi sürüyor. Danıştay'ın bozma kararının ardından bölgede yeniden bilirkişi keşfi yapılırken çevreciler kıyıdaki yapılaşmanın ve imar planı değişikliğinin kamu yararına aykırı olduğunu savunuyor. Mersin'den Adana'ya babasını ziyarete giden 15 yaşındaki Selin uçaktan haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından ekipler çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Deniz Ayaz, iklim değişikliği sonucu Akdeniz'de su sıcaklığının artmasının istilacı türlerin kalıcı olmasına yol açtığını söyleyerek bu türler Akdeniz'in karakterini değiştiriyor. Bilim insanlarının bu süreci izlemesi ve yönetimsel anlamda gerekli uyarıları yapması gerekiyor diye konuştu. Mersin'de kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında yapımı tamamlanan yaklaşık 20 kilometrelik erdemli mezitli basınçlı sulama hattı devreye alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde ayçiçeği üretiminde bu yıl 4485 ton rekolte bekleniyor. Tarsus'ta 22425 dekar alanda ayçiçeği üretimi gerçekleştiriliyor. Mersin'de çöp ev ihbarı üzerine adrese giden belediye ekipleri çöp yerine yaklaşık 100 kediyle karşılaştı. Sağlıksız şartlarda bulunan kediler ekipler tarafından hayvan bakım evine götürüldü. Olay merkez Yenişehir ilçesine bağlı Koca Vilayet mahallesinde meydana geldi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
2: Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitle...

0: 0224-327-88-99.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
0: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GM

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş kundura üzüm iş hanımda.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
7: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
6: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
7: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Ava yağı altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
14: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.
15: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
12: Radyo

Bugün programa Nazan Öncel'in Göç albümünden Gidelim Buralardan şarkısıyla başladık. Nazan Öncel özel bir isim. Özellikle Göç albümde birçoğumuz tarafından en sevilen albümü bildiğim kadarıyla. Özlem Tekin'le devam ediyoruz. 1996 yılından bir Mirkelam şarkısı seslendirecek şarkıcı Labali. Hoş geldiniz.

Türk popüler müziğindeki ilk saygı albümlerinden biri dersek herhalde eksik söylemiş olmayız. Şarkılar bir oyundur. Bülent Ortaçgil'in O Çok Keyifli özel şarkıları 2000 yılında sanatçı tarafından yeniden yorumlandı. Nirkelam da Bütün Çiçekler Su İster şarkısını seslendirmişti. Teoman'la devam ediyoruz. 1998 yılındayız. O albümündeyiz. Şarkımızsa Sus Konuşma.

zaman eskimeyecek şarkılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.

Sertab Erener'in ilk albümünden itibaren bütün şarkılarını neredeyse çok seviyoruz. Özellikle Lale albümü biliyorum ki birçok dinleyicimiz için çok özel. Ha, senin için hangi albüm özel derseniz Sertab Gibi'nin mucizevi bir albüm olduğunu düşünüyorum. Sertab Gibi albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Ast Olan Aşk'tır. Sonrasında Zeynep Dizdar'la 1997 yılına gidiyoruz. Yolun Açık Ola albümünden çıkış şarkısı Nerede Olursan Ol şimdi bizimle.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
10: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
13: Radyo Ülke.

Seden Gürel, 90'lı isimlerin hareketli ve sıra dışı isimlerinden bir tanesi, Aklımı Çelme albümünü 1994 yılında yayınladı ve albümün çıkış şarkısı bugün sizlere retroda dinlettiğim şarkıydı. Ve Yıldız Tilbe'nin Aşkperest albümüne gidiyoruz. Bu albümden unutulmaz şarkılardan bir tanesi Aşkperest, şimdi bizimle.

Yalın'la 2000'lerin başına gittik. İlk albümdeki şarkılar gerçekten çok keyifli. Değmez. Bu unutulmaz albümden bugün sizlere seçtiğim şarkıydı. Yaşar'ın Divane albümüne gidiyoruz. Yani 1996 yılındayız. Şarkımız da Cezayir Menekşesi.

Kaya'nın Nilüfer'in seslendirmesi için yazdığı ve bestelediği şarkı Aman ilk olarak yine yeni yeniden albümünde şarkıcı yorumladı. Yıl 1992. Bugün kapanış şarkımız Nilkara İbrahimgil'den Resmen Aşığım. Hoşçakalın.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya otoyolu projesi kapsamında devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, otoyolun Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap vereceğini söyleyerek, otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini belirtti. Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla üyelerinin üzerinde mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturmaya çalıştığı belirlenen Alparslan Kuytul Suç Örgütü'nün yapılanma içinde kurduğu özel bir grup tarafından örgütten ayrılmak isteyen ve kendilerini eleştiren kişileri fişlediği ortaya çıktı. Ayrıca örgütün kurduğu sözde mahkemelerde yargılanan kişilerin bazılarına topluluk içinde diz çöktürüldüğü, bazılarına da konuşmama, para kesme ve falaka cezaları uygulandığı belirtildi. Antalya'nın Kemer ilçesinde hazineye ait taşınmazların mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelerin üzerine geçirildiğine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Milli Emlak Personeli, Tapu Müdürü mevcut ve eski mahalle muhtarlarının yer aldığı 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında incelemeye alınan 80 hazine taşınmazının ekonomik büyüklüğünün 10 milyar lira seviyesine ulaştığı belirtildi. ABD'nin İran'a karşı savaşta beklediği sonucu elde edememesi, Washington'a ekonomik baskıyı merkeze alan bir stratejiye yöneltirken, İran riyalinin tarihi düşük seviyeye gerilemesi önemli bir ekonomik ve psikolojik eşik olarak değerlendirildi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 2. haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin.
3: ...de ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık

0: Gümüşlü Şubesi, GMK Bulvarı, Liva Otel karşısında. Her gün, her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Her zaman, her yerde.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
2: Yok, ülkü.

0: Bugün 25 Ağustos Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında Akdeniz meyvesine ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınacak tedbirler ve yapılan çalışmalar ele alındı. Mersin'de Nisan-Haziran döneminde 2477 adet yapı ruhsatı verilirken bu dönemde ruhsat verilen bina sayısı 3502 adete ulaştı. Yapı kullanma izni belgesinde de 4103 adet işlem yapıldı. Mersin bu rakamla Türkiye genelinde 16. sırada yer aldı. Mersin'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerden ikisi tutuklandı. Bir kişi adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve haplarla 2 adet tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Mersin'de uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarından hakkında toplam 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mersin'in Silifke ilçesindeki Tisan koyunda 1079 konut ve 124 odalı otel projesine karşı hukuk mücadelesi sürüyor. Danıştay'ın bozma kararının ardından bölgede yeniden bilirkişi keşfi yapılırken çevreciler kıyıdaki yapılaşmanın ve imar planı değişikliğinin kamu yararına aykırı olduğunu savunuyor. Mersin'den Adana'ya babasını ziyarete giden 15 yaşındaki Selin uçaktan haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından ekipler çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Deniz Ayaz, iklim değişikliği sonucu Akdeniz'de su sıcaklığının artmasının istilacı türlerin kalıcı olmasına yol açtığını söyleyerek bu türler Akdeniz'in karakterini değiştiriyor. Bilim insanlarının bu süreci izlemesi ve yönetimsel anlamda gerekli uyarıları yapması gerekiyor diye konuştu. Mersin'de kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında yapımı tamamlanan yaklaşık 20 kilometrelik erdemli mezitli basınçlı sulama hattı devreye alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde ayçiçeği üretiminde bu yıl 4485 ton rekolte bekleniyor. Tarsus'ta 22425 dekar alanda ayçiçeği üretimi gerçekleştiriliyor. Mersin'de çöp ev ihbarı üzerine adrese giden belediye ekipleri çöp yerine yaklaşık 100 kediyle karşılaştı. Sağlıksız şartlarda bulunan kediler ekipler tarafından hayvan bakım evine götürüldü. Olay Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Koca Vilayet mahallesinde meydana geldi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava açık. Sıcaklık en düşük 28, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Garanti BBVA.
7: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
8: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
7: O zaman
1: Garanti BBVA Mobile girin.
7: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: En iyi müzik, en iyi program.
17: Radyo Ülke.
19: Son 2, 3, 4.
14: 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.

Herkese merhabalar. Takvimler Ağustos'un 25'ini göstermekte artık. Yavaş yavaş da yaz ellerimizden kayıp gidiyor. Ama üzülmüyoruz, daha bunun Eylül'ü var, Ekim'i var. Biliyorsunuz havalarda oldukça sıcak gidiyor. O yüzden yaz henüz resmi olarak bitmiş değil. Yepyeni bir gün, güzel de bir salı günü. Ve bu güzel salı gününde her zaman olduğu gibi Gül Güne Gül'le sizlerle. Hoş

Şimdi anlatacaklarım konusunda sanıyorum hepiniz benimle hemfikir olacaksınız. Ofis ortamlarına girdiğimizde genellikle böyle hareket etmeyi birazcık geriye doğru itiyoruz. Çünkü işlerimiz çok yoğun oluyor. İşte belki bunalıyoruz bu yoğun iş temposundan. Stresimiz yükseliyor. O yüzden kendimize çok fazla vakit ayıramıyoruz. Akşamları da eve döndüğümüzde tabii o yoğun günün ardından çok da hareket etmek istemeyebiliyoruz. Çünkü çağımız koşuşturma çağı sonuçta. Herkesin yetiştirmesi gereken bir şeyler var. İşte çocukların sorumlulukları, işin yoğunluğu, ne bileyim ev işleri derken insanın kendine ayıracak vakti kalmıyor. Ama biliyor muydunuz? Ofiste de böyle ufak tefek egzersizler yapabilirsiniz. Bilgisayar başında çalışıyor bile olsanız. İşte tam da bu noktada sizlerle paylaşmak istediğim birçok bilgi var. İki güzel şarkının sonrasında hemen dönüp geliyorum. Gözüm.

0: açtım. Ay.
1: Az önce demiştim ki ofislerin böyle yoğun ortamlarında çok da fazla hareket etmeye fırsat bulamıyoruz ama yapılabilecek ufak tefek şeyler var. Size böyle masa başında yapabileceğiniz egzersizleri anlatarak başlamak istiyorum. Özellikle biliyorsunuz günümüz ofis çalışanlarının en büyük problemlerinden bir tanesi boyun ve omuz ağrıları. Şöyle bir bahaneye sığınıyorsanız işte ben çok yoğunum, hiç hareket edemiyorum. O yüzden oluyor böyle şeyler. Bu bahaneleri lütfen bir kenara bırakın. Çünkü masa başında otururken bile bazı hareketler yaparak omuzlarınızı ve boynunuzu rahatlatabilirsiniz. Öncelikle boynunuzu sağ omzunuza doğru eğiyorsunuz. 10 saniye kadar bekliyorsunuz ve daha sonra bu işlemi sol omzunuz için gerçekleştiriyorsunuz. Böyle elinizde çenenizi tutarak başınızı arkaya doğru ittiriyorsunuz ve yine 10 saniye bekliyorsunuz. Bunları size anlatırken ben de bir yandan yapıyorum. Bence siz de yapabilirsiniz. Daha sonra da ellerinizi başınızın arkasına alarak bu kez de ön tarafa doğru ittiriyorsunuz. Amacınız güçlenmek ve esnekliğinizi arttırmaksa omuzlarınızı böyle dairesel olacak şekilde öne doğru ittirmenizi, çevirmenizi öneriyorum. Aynı işlemi omuzları arkaya olacak şekilde de çevirirseniz rahatladığınızı kendinizde göreceksiniz. Ve bu egzersizler için hani öyle kalkıp da yoga matları falan sermenize de gerek yok. Oturduğunuz yerde de yapabileceğiniz egzersizler. Bilek egzersizlerinden de bahsedeyim. Sürekli böyle mouse kullandığımız için artık ofis çalışanları olarak bileklerimizde de biliyorsunuz problemler çıkabiliyor. İşte tam da bu noktada böyle gün içinde sürekli bilgisayarla çalışmak zorunda olan çalışanlar için mükemmel esneme sağlayan bir bilek hareketi var. Kan dolaşımının ellerde hızlanmasını sağlayarak bilekleri rahatlatıyor. Bileklerinizi rahatlatmak için böyle bir elinizi yumruk şekline getiriyorsunuz ve diğer elinizi açarak yumruk olan elinizle avuç içinizi ittiriyorsunuz. 3 saniye kadar beklemeniz yeterli. Aynı işlemi diğer eliniz için de yaparak bilek hareketlerini her iki el için 3'er kez tekrarlamanızı öneriyorum size. Sonrasında çok rahat edeceksiniz. Bir de bacak ve diz egzersizleri yaptırmak istiyorum ama şarkıların sonrasında.

ofis ortamlarında çalışan biriyseniz ve hiç hareket edemediğinizden şikayet ediyorsanız bugün size çok parlak önerilerle geldim. Program başından beri konuşuyoruz aslında. Egzersiz yapmak için ille de spor salonlarına ihtiyacımız yok. Hele de ofis ortamlarında oturduğumuz yerde bile yapabileceğimiz bazı küçük hareketler var. İşte bunları anlatmaya devam ediyorum. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için de söylemiş olayım. Şimdi bacak ve diz egzersizleri yaptırmak istiyorum. Şimdi de size hareketsizliğin zarar verdiği bir diğer bölgedir çünkü bacak ve dizler. Oturduğumuz yerden böyle ayağımızı hafifçe kaldırıyoruz ve gergin bir hale getiriyoruz. Daha sonra da ayak ucunuzu yukarıya gösterecek şekilde gerdirip saat yönünde daireler çiziyorsunuz. Ve daha sonra aynı hareketi parmak ucunuzu yere bakacak şekilde ayarlayarak daire çizmeye devam ediyorsunuz. Her iki bacak için 10'ar kez tekrar yeterli olacaktır. Ben masa başında oturuyorum, egzersiz yapmaya vaktim yok diyorsanız sizin için de söyleyecek şeylerim var elbette. Şimdi gün boyu işlerin yoğunluğundan dolayı evet birçoğumuz yerimizden kalkamıyoruz. Ama aslında diyor ki uzmanlar oturarak da spor yapabilirsiniz. Öncelikle dik oturmakla başlıyoruz işte. Hepimizin yaptığı yanlışlardan bir tanesi böyle eğri büğrü kambur bir şekilde oturmak. Ayaklarımızı yere sağlam bir şekilde basıyoruz. Daha sonra bir bacağımızı masanın altından yukarı kaldırıyoruz ve ileriye doğru uzatarak 10 saniye bekletiyoruz. Diğer bacağımız için de aynı işlemi yaparak 15 tekrar yapmamız yeterli. Hemen sonrasında bir oturup kalkma egzersizi var. Onu da anlatayım isterim. Ofiste spor denince aklı hani ilk squat hareketi gelir ya. Öğle arasında ya da böyle iş arası kısa bir kahve molası verdiğinizde kolaylıkla yapabileceğiniz oturup kalkma hareketi vücudunuzun rahatlamasına oldukça yardımcıdır. Squat için öncelikle böyle ellerinizi açarak karşıya uzanıyorsunuz ve sırtınızın dümdüz olmasını sağlıyorsunuz. Daha sonra oturma hareketi yaparak sandalyenize kadar iniyorsunuz ve bu hareketi 15 kez tekrar ediyorsunuz. Bir de kol egzersizleri var. Dik oturarak kollarınızı öne uzatmanız gerekiyor bunu yapmak için. Elinize bir su şişesi alarak kollarınızı kırmadan yukarı kaldırıyorsunuz. 15 tekrar yeterli. Aynı egzersizi tabii diğer kolunuz için de yapacaksınız. Anlattığım bu kol, bacak, bilek, omuz ve boyun hareketleri oldukça rahatlamanızı sağlayacak. Hem de böyle hayatınıza bir parça da olsun hareket katmış olacaksınız. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: En iyi müzik, en iyi program.

herkes sporlarını yaptıysa bu güzel şarkıların sonrasında Gülgün'e Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi kimi zaman böyle indirimmiş gibi göstererek, kimi zaman hani sizinle bağ kuruyorum diye göz kırparak, bazen de herkes alıyor, sen niye almıyorsun diyerek şirketler aslında bizi adım adım sepete götürüyorlar biliyorsunuz. Alışveriş yaparken gerçekten de kendi kararlarımızı mı veriyoruz, yoksa bir grup pazarlama dehasının satranç tahtasındaki piyonları mıyız diye soruyoruz kendimize, değil mi? Beynimiz mesela bir çantanın üstünde kocaman %50 indirim yazısını gördüğü anda mantığını askıya alıyor ve kredi kartlarına sarılıyor. Hepimiz en az bir kere bu kampanya kaçmaz diyerek böyle ihtiyacımız olmayan bir ürünü mutlaka sepetimize atmışızdır, değil mi? Peki hiç düşündünüz mü? Neden o ürünü almak istedik acaba? Gerçekten ihtiyacımız var mıydı, yoksa birileri bizim psikolojimizi ustalıkla mı yönlendirdi? İşte şirketlerin kullandığı pazarlama hilelerini anlatmak istiyorum biraz da size. Ama iki güzel şarkının sonrasında.

şirketlerin kullandığı pazarlama hilelerini konuşuyoruz demiştim hatırlarsanız şarkıların öncesinde Gülgün'e Gülle'de. İlk olarak size sabitleme hilesini anlatmak istiyorum. Bu fiyatlar düştü algısı da denebilir aslında. Şöyle düşünün, bir mağazadasınız ve bir çantanın üstünde şu yazıyor. Önceki fiyatı 1500 TL, şimdi sadece 899 TL. O an böyle beyninizde bir çan çalmaya başlıyor değil mi? Ay bu çanta resmen bedava. Ama şöyle bir durun lütfen. Belki de bu çanta hiçbir zaman 1500 TL olmadı. Belki baştan beri fiyatı 899 TL civarında ama sizi indirim algısıyla yakaladılar. Bu aslında pazarlama dünyasında sabitleme hilesi olarak bilinir. Bir şeyi daha pahalı bir seçenekle karşılaştırınca gözünüze ucuz olanı ballı börek gibi gösteriyorlar. En kestirme böyle anlatabilirim. Yani aslında kısaca karşılaştırmalı düşünmeye oynuyorlar ve siz de kaçırılmayacak bir fırsat zannediyorsunuz o işi. Ama gerçek öyle mi? Tabii ki tartışılır. Güldürmenin evrensel gücünden de biraz bahsedeceğim size. Gülmek biliyorsunuz evrenseldir. Ve reklamcılar aslında bunu çok iyi biliyorlar ve pazarlıyorlar. Eğer bir markaya gülersek bilinçaltımız şöyle diyor. Bu marka çok eğlenceli. Eğlenceli şeyleri severim. Parasını da veririm. İşte bu yüzden markalar komediye oynuyor. Çünkü güldüren markalar akılda kalıyor. Siz de bir bakmışsınız. Ay çok tatlı şu kampanya deyip sepetinizi doldurmuşsunuz. O yüzden birçok marka aslında.

0: Pil Günegül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün size pazarlama hilelerinden bahsediyorum. Son iki ürün kaldı. Mutlaka bu tuzağa düşmüşsünüzdür hayatınızın bir noktasında. Bu üründen sadece iki tane kaldı. Bu fırsat kaçmaz son gün. Şu anda 21 kişi bu ürünü inceliyor. Tanıdık geldi değil mi? Bu aslında pazarlamacıların en klasik numaralarından bir tanesi. Kıtlık hissi yaratmak. Ürün böyle sanki azmış gibi gösteriliyor. Zaman kısıtlıymış gibi hissettiriliyor ve siz de paniğe kapılıyorsunuz. Ya tükenirse? İşte ya ben alamazsam? Özellikle uçak bileti sitelerinde bu oyun bolca dönüyor ya da tatil almak istediğinizde. Son iki koltuk diyorlar ama bir giriyorsunuz aynı uçakta 40 tane boş koltuk var. Yani kısacası kıtlık varmış gibi yapıyorlar ki siz hemen harekete geçin. Bu psikolojik bir oyundur. Satışlar bu algı sayesinde roket hızıyla da artar. Bir de müşterilerle arkadaşlık bağı kuran şirketler vardır ki onu hiç sormayın. Ya da sorun. Şarkıların sonrasında memnuniyetle anlatırım.
1: Ben

Şarkıların hemen sonrasında döndüm geldim. Pazarlama hilelerini konuşuyorduk. Müşterilerle arkadaşlık bağı kurmayı da anlatacağımı söylemiştim. Şimdi günümüzde insanlar işte kaç takipçin var, kim neyi beğenmiş gibi şeylere biliyorsunuz çok önem veriyor. Haliyle bağ kurmak da iyice değerli hale gelmiş durumda. İşte markalar da diyorlar ki madem insanlar bağ kurmak istiyor, biz de onlarla o zaman duygusal bağlar kurarız. Sosyal medyada mesela sizinle sohbet eden, DM'lere dönen, yorumlara kalp atan markaları şöyle bir düşünün ve tahmin edin ne oluyor bakalım. Evet, siz o markaya ısınıyorsunuz. O ürünü satın almak çok daha kolaylaşıyor. Bir araştırmaya göre insanların %92'si arkadaşlarının önerdiği ürünlere güveniyorlar. Yani şirketler sizi tavsiye edecek arkadaşlar gibi görmek istiyorlar. Hatta bazen size o kadar yakınlaşıyorlar ki ay ne tatlılar ya deyip kart bilgilerinizi girmeye başlıyorsunuz bile. Şirketlerin kullandığı pazarlama hileleri bununla sınırlı zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ücretsiz deneme üyeliklerinden de bahsetmek istiyorum size şarkı. Hemen sonrasında.

0: Gül'le Gülgün'e Gül.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde Emir Bayındır yerleşkesi Devlet Bey konağında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu bulunan Cem Duman'ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Adana merkezde 6 ilde düzenlenen operasyonla üyelerinin üzerinde mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturmaya çalıştığı belirlenen Alparslan Kuytul Suç Örgütü'nün yapılanma içinde kurduğu özel bir grup tarafından örgütten ayrılmak isteyen ve kendilerini eleştiren kişileri fişlediği ortaya çıktı. Ayrıca örgütün kurduğu sözde mahkemelerde yargılanan kişilerin bazılarına topluluk içinde diz çöktürüldüğü, bazılarına da konuşmama, para kesme ve falaka cezaları uygulandığı belirtildi. Antalya'nın Kemer ilçesinde hazineye ait taşınmazların mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelerin üzerine geçirildiğine yönelik soruşturma kapsamında aralarında Milli Emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarlarının yer aldığı 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında incelemeye alınan 80 hazine taşınmazının ekonomik büyüklüğünün 10 milyar lira seviyesine ulaştığı belirtildi. ABD'nin İran'a karşı savaşta beklediği sonucu elde edememesi Washington'a ekonomik baskıyı merkeze alan bir stratejiye yöneltirken, İran riyalinin tarihi düşük seviyeye gerilemesi önemli bir ekonomik ve psikolojik eşik olarak değerlendirildi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ikinci haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif Faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7.190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak

0: Numaralara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her nesile. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

0: şey çok kolay oldu. Ne sızlandım ne dağıldım. Ani bir ölüm ya da bir kalp krizi gibi kolay. Bütün şehir üstüme gelecek, dünyanın kılacak sanırım. Bunun olmadı, bitti işte. Bir süre gelen gidenler oldu, beni anlamaya çalıştılar. Bir işe yaramadı. Sıkıcı ve kasvetliydi. Bazen bütün gün yorganın başımda aşağı çekip uyudum. Bazen de ucuz filmler seyrettim. Günler böyle geçip gitti. Şimdi iyiyim. Sen utanç geceleri var, ben buradayım. Hepsi bu kadar, sonrası yok. Unuttum gitti geberek.
1: Şirketlerin bizi kandırma yöntemleri, yani pazarlama hileleri üzerine konuşuyoruz bugün Gülgün'e Gülle'de. Ücretsiz deneme üyeliklerinden bahsedeceğim müsaadenizle. İlk ay, bizden sonraki ay işte 149 TL. Birçok platform biliyorsunuz hepimize ücretsiz üyelikler sunuyor. Sonra da bizden sadakat, yani aslında kredi kartı bilgisi bekliyor. Ücretsiz deneme stratejisi şuna dayanan bir şey. İnsanlar bir şeyi deneyip sevdikten sonra bırakmakta zorlanıyorlar. Hele ki alışkanlık haline geldiyse, ki biliyorsunuz alışkanlık haline bir şeyin gelmesi için 21 gün ya da 28 gün yeterli diyor otoriteler. Bir ay boyunca herhangi bir platformda böyle dizilere bağımlı haline geldikten sonra tamam ya, ama 149 lira neymiş deyip vermek o kadar kolaylaşıyor ki hepimiz maalesef bu oltaya takılıveriyoruz. Ve bu sistem genelde de çalışıyor. Çünkü kim ücretsiz şeylere hayır diyebiliyor ki günümüzde? Hazır şarkımızın introsu müsaitken araya korku kültürünü de sıkıştırayım isterim. Her 13 saniyede bir ev soyuluyor. X alarm sistemleriyle eviniz güvende. Muhtemelen böyle bir reklam görmüşsünüzdür. Bu reklam aslında korkuyla satış taktiğidir ve insanlar buna maruz bırakılıyorlar. Markalar insanların içindeki o ya başıma gelirse endişesini kaşıyarak belki de ürün satma işini çok iyi biliyorlar. Güvenlik sistemleri, sigorta şirketleri, hatta bazı sağlık ürünleri. Hepsi önce korkumuzu tetikliyor, sonra da kendi ürünleriyle bizi rahatlatıyorlar. Yani önce panik ettiriyorlar, sonra ama çözüm bizde diyerek kahraman oluyorlar. Sinir bozucu mu? Evet. Etkili mi? Fazlasıyla. Şarkıların sonrasında sürü zihniyetini de konuşalım mı? O neymiş derseniz, herkes bu ürünü kullanıyor zihniyeti aslında temelinde. Birlikteyiz. Şarkıların hemen sonrasında.

Pazarlama taktiklerini konuşuyoruz bugün Gülgün'e Gülle'de. Sürü zihniyetini anlatacağımı söylemiştim size. Herkes bu ürünü kullanıyor algısı. Şimdi dürüst olmak gerekirse bir ürün çok satıyorsa gözümüze daha iyi gibi görünüyor, değil mi? Bu kadar kişi yanılıyor olamaz diye düşünüyoruz. İşte bu düşünceye sürü zihniyeti adı veriliyor. Pazarlamacılar da bu eğilimin farkındalar ve harika bir şekilde kullanıyorlar. Mesela bir sivilce kremi reklamı. İşte mesela 20 gençten 18'i bu ürünü kullanıyor dediklerinde siz daha kremi denemeden demek işe yarıyor diye düşünmeye başlıyorsunuz. Sonuç muhtemelen ihtiyacınızdan fazlasını satın almak. Sırf kalabalığa uymak için. Bir de size duygusal reklamları anlatayım. Reklamlarda böyle ağlatan, güldüren ya da sizi çocukluğunuza götüren anlar var ya, işte o sahneler boşuna değil. Çünkü insanlar mantıkla değil, duygularıyla alışveriş yapıyorlar. Bir asker ailesine kavuşuyor. İşte ne bileyim bir baba kızına ilk bisikletini alıyor. Bir köpek kaybolup günler sonra eve dönüyor. Bunlar sadece reklam değil. Aslında birer satış stratejisi. Şirketler ürünlerini hikayelerle süslediğinde izleyiciyle duygusal bağlar kuruyorlar. Bu ürünü alırsam ben de böyle hissederim düşüncesiyle cüzdanlar açılıyor. Yani siz of ne duygusal reklammış ya derken kasada bip bip sesi çoktan başlamış oluyor.

Zamanımız oldukça azaldı. Gülgüne Gül'le de bugün şirketlerin kullandığı pazarlama hilelerini anlatmaya çalıştım size. Son olarak eklemek istediğim birkaç cümle daha var. Mutlu olmak istiyorsanız bu koltuğu alın. Şu ayakkabıyı giyin. İşte bu uygulamaya abone olun. Bunlar size muhtemelen tanıdık gelmiştir. Çünkü pazarlamacılar mutluluğumuzu ürünlere bağlayarak bizi alışverişe yönlendiriyorlar. Özel bir derginin yaptığı bir araştırma var. Buna göre pazarlama stratejilerinin çoğu gerçek verilerle değil, vaat edilen hislerle çalışıyor. İşte hayatınızı değiştirecek ürün, bir kutu mutluluk, sabahları bambaşka uyanacaksınız. Gerçekte bu ürünlerin çoğu hayatımızı değiştirmiyor. Biz bunu biliyoruz aslında. Ama bizim umutlarımızla oynuyorlar. İşte bu yüzden kredi kartına sarılırken şöyle bir durup düşünmek gerekiyor. Bu ürünü gerçekten mi istiyoruz? Yoksa bize vaat edilen mutluluğa mı para ödüyoruz? Alışveriş gerçekten böyle detaylı bir kavram. Özellikle de tabii insan psikolojisi bu işin içine girdiğinde. Ama artık bütün hileleri öğrendiniz. Bundan sonra alışverişe çıkarken biraz daha böyle bilinçli hareket edeceksinizdir diye düşünüyorum. Dediğim gibi zamanım çok azaldı. İki güzel şarkıyla sizi baş başa bırakayım. Sonrasında da vedalaşalım.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.

0: Gül'le Gülgün'e Gül'le.
1: En hiç şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.
2: Haydi.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo Ülke.

Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam
9: Garanti BBVA.
10: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
11: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
10: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
12: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
13: Garanti BBVA.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
15: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
14: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
16: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülkü.
20: Radyo Ülkü 24

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Otogarlar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Tamam, size eğlenmeniz alakalı sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke. Radyo.

0: İşte her zaman her yerde
1: Radyo Ülkü.
2: Yeah.

0: bekletin.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: en iyi müzik, en iyi program.
1: Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni

Sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman, her yerde, Radyo Ülkü. Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü, 106.5.

0: Çok ayıp açı beş gibi ona söylemeye utanıram.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

herkes gidiversin cananım, sen gitme. Gam dostum benim canım, sen gitme. Hoş bir gülüşünle bir kader şap. Herkes gidiversin cananım, sen gitme. Gam dostum benim canım,

taze yüzünle. Nasılsın bensiz? Terk etti de gitti, yoktu ondan güzel.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.